0: Radio
1: 107.
0: Είναι επιτυχία.
2: Το έχουμε.
3: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
4: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a